TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türksat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü Türksat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

belada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal, yalan çiçeğim. Yasal mermisiyle

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancanı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türksat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü Türksat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türksat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü Türksat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: ben seni.
1: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en iyiler, en yeniler Dream Türk ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ama içlerinden 10 tanesi sizlerden gelen isteklerle bu listeye girmeye hak kazandı. İşte karşınızda bu haftanın Dream On listesi.
1: 10 numara, Mantra, kaldım ellerinde.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri onda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Oh,

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır. Bizim de bir servetimiz var. O da haysiyetimiz. Sonra biri gelir, yüreğinin kapıları sonuna kadar açılır. Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
6: Zor olmuyor mu Mehmet?
7: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
6: Hem yazarlık hem hamallık.
5: Tam bir ömür yük taşımakla geçer. Ama asıl ağır olan taşıdıkların değil, vazgeçtiklerindir.
8: Vazgeçmem İstanbul'dan.
5: Bu hikayede kimsenin başı yere bakmayacak. Bu göz göze bakan bir hikaye olacak.
9: Haysiyet, yakında Kanal D'de.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: altında. Rota yeniden oluşturuldu.
1: Hala bir sor da aklındasın hala. İçtikçe bugünler işsizleştik sanma.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlandı.
11: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
12: Gerçek bazen görünmez olur.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Bakalım bu hafta kimler yükseldi, kimler yeni giriş yaptı? Hazırsanız Top 20 başlıyor. Türk müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu yine listelerde. Aşk dansı parçasıyla yine çok konuşuldu ve bu hafta listemize 20 numaradan giriş yaptı.

7 yıldır onu sarı saçları da görüyoruz ama bu sefer büyük bir imaj değişikliğine gitti bu şarkı için ve saçlarını siyah yaptı. İtaat Yok parçasını Harbi Açık Hava sahnesinde sevenleriyle duyurdu ve bu haftada İtaat Yok parçasıyla Gülşen 18 numaradan listemize giriş yaptı.

17 numarada karşımıza bir ortak çalışma çıkıyor. Zeki Arkun ve Simge ikilisinin yeni bir parçası. Bu hafta listemizde 3 basamak geriledi ve 17 numaraya yerleşti.

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Demet Sağroğlu ve yeni jenerasyonun sevilen seslerinden Melis Fis ikilisini bir araya getiren harika bir şarkı. Aşk Perisi bu hafta listemizde 16 numarada.

Bu yaz en çok hangi şarkıyı sevdin diye sorsalar şüphesiz söyleyeceğim bir şarkı. Ajda Pekkan ve Manifest ikilisinin hileli parçası bu hafta listemizde 15 numarada.

4 numarada karşımıza bu yaz bensiz olmazdı diyen Bengü çıkıyor. Yazın tam ortasında enerjiyi Nirvana seviyesine çıkarttı Bengü. Dur Nereye parçasıyla bu hafta 3 basamak yükseldi ve 14 numaraya yerleşti.

0: aşkı, umudu ve mutluluğu anlatan bir sanatçı var şimdi sırada. Bahadır Tatlıöz tam aşk mevsimi diyor ve bu hafta listemizde 3 basamak gerileyip 13 numaraya yerleşiyor.
1: Senle olmayan yatakta uykuya dalınca düş.

20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 12 numaraya. Bizi Berkay karşılıyor, aslanlar doğuyor diyor ve bu hafta listemizde 3 basamak gerileyip 12 numaraya yerleşiyor.

Tempo Yüksek Kalp Kırık albümünün sevilen parçası Ağırbaşlı Serseri geçtiğimiz hafta listemize giriş yapmıştı ve Paris'te de harika bir kliple taçlandırdı Sıla. Bu hafta tam 6 basamak birden yükselerek 11 numarada yerini buldu. Yazdım.

0: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Geldik Top 20 listemizin tam ortasına ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta bize bir ortak çalışma karşılıyor. Sibel Can ve APO ikilisi harika bir parçada buluştular. Daha öncesinde 8 yıl öncesinde bir parça yapmışlardı ve tekrardan çok sevindiler. Bu hafta listemizin tam ortasındalar, yani 10 numarada.

Yalan. Top 20 listemizde 9 numaradayız. Karşımıza Betül Demir çıkıyor. Uzun zamandır yepyeni bir single çalışması üzerine çalışıyordu Betül Demir ve bu haftada listemizde tam 6 basamak birden yükselerek 9 numaraya yerleşti.

Türkçe pop'un güçlü söz yazarlarından olan Gökhan Tepe çıkıyor karşımıza 8 numarada. Yepyeni teklisi Tatlım parçasıyla bu hafta bir basamak geriledi ve 8 numaraya yerleşti.

20 listemizin 7 numarasındayız ve karşımıza Blok 3 çıkıyor. Kariyerinin 3. stüdyo albümü olan Kayıp Person albümündeki sevilen parçası Kayıp Kalp'i görüyoruz. Ve bu hafta listemizde bir basamak geriledi, 7 numaraya yerleşti.

5 numarada bu hafta Buray var. Tam benim tipim diyor ve dinleyicilerine sürpriz yapıyor. Bu hafta bir basamak yükseldi ve 5 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin en çok yükselen ismine geldi sıra. 4 numarada bu hafta Derya Uluğ'u görüyoruz şımarık parçasıyla. Tam 7 basamak yükselerek 4 numarada yerini aldı.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan Elif Buse Doğan'ı görüyoruz bu hafta 3 numarada. Yangın Yeri parçasıyla oldukça sevildi ve bu hafta listemizde bir basamak geriledi. 3 numarada yerini aldı. Bir bakış

aşk şarkıları deyince aklımıza gelen o isim Yalın, akşamüstü parçasıyla bu hafta listemizde bir basamak yükseldi. Bakalım önümüzdeki haftalarda zirvenin sahibi olabilecek mi?

Ve işte zirve, 3 haftadır tahtını koruyan Tantaşçı gidişat parçasıyla bir numaranın sahibi oluyor. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan sizlerle olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Fırlanta.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
2: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
1: Sakin ol.

0: Yavaş yavaş sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish Pırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: En yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

0: otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konusunu.
2: Ver dünyayı sensin.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

petrolugak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

0: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Her dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: bir ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize.
0: Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo'da, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo'da.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? Dream Türk, reklamın yeri markanın değeridir.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en iyiler, en yeniler Dream Türk ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ama içlerinden 10 tanesi sizlerden gelen isteklerle bu listeye girmeye hak kazandı. İşte karşınızda bu haftanın Dream On listesi.
1: 10 numara, Mantra, kaldım ellerinde. Yaşamalı.

siz de en sevdiğiniz video klip Dreamon'da yer alsın istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

salamat.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Türksat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü Türksat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Arış.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Aslan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi?
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.